my money uzo tiwara my mommy uzo tiwara umu nigeria uzo tiwara umu nibo uzo tiwara muzo etimo paraya etimo paraya nisi etimo paraya mono etimo paraya tiso. Hey! Hey! Hey!